Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Çiğdem.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, "İran eğer anlaşmayı imzalamazsa yarın onları çok şiddetli şekilde bombalarız," diye konuştu. Öte yandan İran, Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiasını yalanladı. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Tedbir kararı 9 ismin görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak dedi. Diğer yandan CHP'de ifraç talepleri bu sabah yargıya taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan süreciyle ilgili konuştu. "Koltuk savaşının tarafı değiliz, samimi temennimiz bu krizin bir an önce aşılmasıdır," dedi. Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Gizli fon davasında 102 yıl hapse çarptırılan Seçil Erzan yeniden yargılanacak. Duruşma 11 Eylül'de. Ankara'dan İsrail yönetiminin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepkiler geldi. Diyarbakır'da bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı. Yapay zekayla kendini Milli İstihbarat Teşkilatıyla irtibatlıymış gibi gösteren kişi gözaltına alındı. Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler sürüyor. Çok sayıda ev ve araç yakıldı. 1 milyondan fazla öğrenci cumartesi günü liselere geçiş sistemi sınavına girecek. Uzmanlara göre öğrencilerin sınava kadar sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli. Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yargıtay yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal kararı imza attı. Yıllık izin kullanırken araya eğer pazar günleri ya da resmi tatil giriyorsa artık yıllık izinden düşülemeyecek. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de fabrika açma kararını askıya aldı. Çevrimiçi oyun servisi Roblox, Rusya'nın tamamında yeniden erişime açıldı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yağışların da etkisiyle 7 derece düşmesi bekleniyor. Hafta sonu yurt genelinde de hava soğuyabilir, sağanak yağışlar geliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
0: 4 yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda oynanacak. Maç saat 22'de. Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dayday'ı seslendirecek Shakira ve Burna Boy gibi isimler sahne alacak. A milli futbol takımı ilk maçına pazar sabahı çıkacak. Mücadele Kanada'da oynanacak. D grubunda millilerin Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmasını Venezuela'da hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni 80-71 yenen Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin sabit tutulması yönünde.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi.
4: Right there, Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci the

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: kim tutar seni?
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz Hit Müzik.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey...

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de.
1: İyi Agesa, iyi Agesa.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Uygulamasında.
4: Reklamlar.
2: Metro FM hesabınıza

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, "İran eğer anlaşmayı imzalamazsa yarın onları çok şiddetli şekilde bombalarız," diye konuştu. Öte yandan İran, Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiasını yalanladı. Halkbank'ın 9 yıldır süren ABD davası düştü. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Tedbir kararı 9 ismin görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak dedi. Diğer yandan CHP'de ihraç talepleri bu sabah yargıya taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan süreciyle ilgili konuştu. "Koltuk savaşının tarafı değiliz, samimi temennimiz bu krizin bir an önce aşılmasıdır," dedi. Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Gizli fon davasında 102 yıl hapse çarptırılan Seçil Erzan yeniden yargılanacak. Duruşma 11 Eylül'de. Ankara'dan İsrail yönetiminin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepkiler geldi. Diyarbakır'da bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli tutuklandı. Yapay zekayla kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'yla irtibatlıymış gibi gösteren kişi gözaltına alındı. Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler sürüyor. Çok sayıda ev ve araç yakıldı. 1 milyondan fazla öğrenci cumartesi günü liselere geçiş sistemi sınavına girecek. Uzmanlara göre öğrencilerin sınava kadar sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli. Yükseköğretim kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yargıtay, yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal kararı imza attı. Yıllık izin kullanırken araya eğer pazar günleri ya da resmi tatil giriyorsa artık yıllık izinden düşülemeyecek. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de fabrika açma kararını askıya aldı. Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya'nın tamamında yeniden erişime açıldı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların, yağışların da etkisiyle 7 derece düşmesi bekleniyor. Hafta sonu yurt genelinde de hava soğuyabilir, sağanak yağışlar geliyor.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin sabit tutulması yönünde.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, FM, non-stop Metro. With the net with the-

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
7: Limitsiz hit müzik.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.

0: tamam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Serfiz. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, İran eğer anlaşmayı imzalamazsa yarın onları çok şiddetli şekilde bombalarız diye konuştu. Öte yandan İran, Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiasını yalanladı. Halkbank'ın 9 yıldır süren ABD davası düştü. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Tedbir kararı 9 ismin görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak dedi. Diğer yandan CHP'de ifraç talepleri bu sabah yargıya taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan süreciyle ilgili konuştu. Koltuk savaşının tarafı değiliz, samimi temennimiz bu krizin bir an önce aşılmasıdır, dedi. Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Gizli fon davasında 102 yıl hapse çarptırılan Seçil Erzan yeniden yargılanacak. Duruşma 11 Eylül'de. Ankara'dan İsrail yönetiminin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepkiler geldi. Diyarbakır'da bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli tutuklandı. Yapay zekayla kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'yla irtibatlıymış gibi gösteren kişi gözaltına alındı. Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler sürüyor. Çok sayıda ev ve araç yakıldı. 1 milyondan fazla öğrenci cumartesi günü liselere geçiş sistemi sınavına girecek. Uzmanlara göre öğrencilerin sınava kadar sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli. Yükseköğretim kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yargıtay, yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal kararı imza attı. Yıllık izin kullanırken araya eğer pazar günleri ya da resmi tatil giriyorsa artık yıllık izinden düşülemeyecek. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de fabrika açma kararını askıya aldı. Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya'nın tamamında yeniden erişime açıldı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların, yağışların da etkisiyle 7 derece düşmesi bekleniyor. Hafta sonu yurt genelinde de hava soğuyabilir, sağanak yağışlar geliyor.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: 4 yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda oynanacak. Maç saat 22'de. Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dayday'ı seslendirecek Shakira ve Burna Boy gibi isimler sahne alacak. A milli futbol takımı ilk maçına pazar sabahı çıkacak. Mücadele Kanada'da oynanacak. D grubunda millilerin Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmasını Venezuela'da hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni 80-71 yenen Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.
4: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin sabit tutulması yönünde.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Always metro, metro. Forever metro, metro.
9: Non-stop. Non-stop Metro.

0: Ya. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: 4 yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda oynanacak. Maç saat 22'de. Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dayday'ı seslendirecek Shakira ve Burna Boy gibi isimler sahne alacak. A milli futbol takımı ilk maçına pazar sabahı çıkacak. Mücadele Kanada'da oynanacak. D grubunda millilerin Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmasını Venezuela'da hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni 80-71 yenen Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin sabit tutulması yönünde.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Selamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: reklam var.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: 4 yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Meksiko City Stadı'nda oynanacak. Maç saat 22'de. Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Day Day'ı seslendirecek Shakira ve Burna Boy gibi isimler sahne alacak. A milli futbol takımı ilk maçına pazar sabahı çıkacak. Mücadele Kanada'da oynanacak. D grubunda millilerin Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmasını Venezuela'da hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni 80-71 yenen Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
2: Türkiye

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: Metro FM'de favori saat başlıyor.
6: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Sondaj şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Maestro FM Def.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM organizasyonuyla 24 Haziran'da İstanbul'da. Milyonlara ilham veren zamansız ipleri, kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin sabit tutulması yönünde.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM, limitsiz
1: hit müzik.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik, limitsiz...

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı. Andre Toronto,

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin sabit tutulması yönünde.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz
7: hit müzik.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Haftanın gülümseyen iş günü Perşembe ve biz öğleden sonra her zaman olduğu gibi partilemeye başlıyoruz. Bad Style ve Silver Knight'la sessiz sakin karşıladığıma bakmayın. İlerleyen dakikalarda ortalığı ayağa kaldıracak, enerji patlaması yaratacak o harika şarkılarla gününüzü keyiflendireceğim. 17'ye kadar Cengiz Radyo'nuzda. Hepinize iyi eğlenceler. BB Rex'a Faithless burada.
1: Limitsiz.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de ile Mixtrip Müzik devam ediyor. Shakira ile yıllar öncesinde ilk kez bu şarkıyla tanışanlar için onun yeri bir başkadır, bir ayrıdır. Oh Sassy, onun en hareketli şarkılarından ve bizi en çok şaşırtan şarkılarından biri olmuştu 2000'li yıllara ilk adım attığımız dönemlerde. O günlerden bugünlere dönüyor ve Metro FM'de günün keyfini The Second Voice'a çıkarmaya devam ediyoruz. Son günlerin tabii ki vazgeçilmez şarkılarından biri olmuştu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Yeah.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla Jonas Blue, radyonuzdaydı The Age of Desire ile uzunca bir süre onu çok konuşmuştuk. Bakalım bu şarkıda aynı başarıyı gösterebilecek mi? Girl radyonuzdaydı mı? Gerisi artık size kalıyor. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM bu şarkıyı çalsın mı? Sorunun cevabı için oylamaya katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Şimdi Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.
3: Ne ister ister ol. Bu ne

müzik devam ediyor. Son dönemde bizle tanıştığınız ve kısa zamanda çok sevdiğiniz o harika şarkıyla Ben Hems bir kez daha geldi. Ay kemer dinledik. Biraz yakın geçmişe doğru uzanalım mı? BB Rex'a bugünlerde tabii ki yeni şarkılarıyla çok konuşuluyor ama David Guetta ile beraber I'm Good da bir başka güzeldi. O zaman günün yıldızları arasındaki yerini hemen alsın.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Shakira ve Maluma birlikte geldiler. Şantaya'ydı içinizi kıpır kıpır yapan bu güzel Latin yıldızın şarkısı. Saatin şansı ismi belli. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılarınızı bana gönderin demiştim. Cüneyt Ateş öyle yaptı ve istek şarkısı şimdi Türkiye ile paylaşılıyor. Tame Impala, Genie yanında o çok sevilen Dracula. Senin için radyonda Cüneyt.

0: Reklama. CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Whippin' that, whippin' that thing.

0: ediyoruz. Metro Online'la yine ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Güzel bir gün Perşembe ve iş yoğunluğu açısından yavaş yavaş her geçen dakika geride bıraktığımız bir gün. Yoğun trafik öncesinde enerji depolamaya devam ettiğimiz bir gün. French Candy It's My Party ile yeni saatin açılışını gerçekleştirdik. 15'i yakaladık. Hunter X'le yolumuza devam edelim. Golden.
1: Limitsiz.

En etkili şarkılarından biridir bana sorarsanız. Hip hop dünyası için de öyledir aslında onlara sorarsanız. Designer ve Panda'nın hemen ardından yakın geçmişe dolaşmaya devam edeceğiz. The Cousin Cat Dolls kızları harika bir şarkıyla geliyor. Kızlar güzel, şarkının sözleri ve ritmi yıllar geçse bizi yakalayacak kadar güzel ve hepsinden güzel olan da günün perşembe olması. O zaman The Cousin Cat Dolls ve Buttons için Metro FM'in sesini

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: FM'li playlistlerinize yeni şarkılar eklemeye devam ediyoruz. Günün hit adayı Jonas Blue'dan Girl radyonuzdaydı. Gelin oylamaya katılın ve bu şarkının geleceği konusunda siz de oylarınızla karar verin. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yüzyıl adresindeyim. Gelmişken beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz ve şarkı story bölümünde paylaşımda oyunuzu kullanmayı da unutmayın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir perşembe günü ve günün keyfini zirveye çıkardığımız dakikalarda doğum günü partisi için bir araya geldik. Günün şanslı doğum günü çocuğu Ferhat Toklu. Yeni yaşın kutlu olsun. 11 Haziran doğumlu Ferhat. Yeni yılın, yeni yaşın sana mutluluklar, şans ve bol para getirsin. Metro FM'den de bu güzel şarkı bizden sana doğum günü armağanı olsun. The Uzo, Mega Follow.

0: Reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: değil. Nereden diyorum?
2: Dillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
6: Maluma baby. Bebecita, ¿qué pasó?

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda son haftaların en cool, en etkileyici, en güzel şarkılarının başına geliyor DJ Goja ve Michiko günümüzü güzelleştirdi. Yerini saatin şanslı ismi Ergün Erdoğan'ın istek şarkısına bırakıyor Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırdı. Hugel'in yenisi Ultra Nate'de vokal yapıyor ona Moving to the Sun.

0: Reklamlar.
1: Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM organizasyonuyla 24 Haziran'da İstanbul'da. Milyonlara ilham veren zamansız itleri, kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ'cinizin salla, Metro Online devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Yabancı müziğin keyfini zirvede çıkarmaya devam ediyoruz. Nelly Sos, yıllar öncesinden sample'larıyla bu yazın en hareketli, en eğlenceli dans şarkılarından biriyle geldi ve mottomuzu belirledi. My Life is Disco ile 16'ya merhaba dedik, yolumuza devam edeceğiz durmadan ve enerjimizi tapsazlı yapacağız. The Second Voice geliyor radyonuza. Let me be.
1: Limitsiz.

0: Kankam iş, iş bankası.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de Cengiz Radyo'nuzda son haftalarda en çok sevdiğiniz şarkılardan biri oldu. Ömer Dayıp ve Medusa'yı bir kez daha çaldık ve Metro FM'de keyifleri zirveye taşımaya devam ediyoruz. Günün şanslı isimlerinden biri Aslı Bilgili, Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştırdı.

Metro FM'le yeni bir istedik müzik devam ediyor. Harika bir perşembe günü Empire of the Sun'a ekledik ve günün keyfi çıkarmaya devam ediyoruz. We are the people eşliğinde. Atletleri renkli pantolonları ve tabii ki diş kombinasyonuyla onu dünya çapında artık tanımayan kalmadı ama ilk tanıştığımız o müthiş şarkıyı da unutmayalım. Dilimizde dolanan Tranquila ile J Balvin günümüzü keyiflendirmek için Metro FM.

0: şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz Metro FM.
0: DJ'cimizin salla Metro Online devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
10: hafta içi her gün
9: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
10: Around the World.
8: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
10: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

Jackets on'u dünyaya tanıtan parça. 2004 tarihli Barrio Fino albümünden. Looney Tunes prodüksiyonuyla, o düşündüğünüz Looney Tunes değil bu arada, bu başkası. Rolling Stone'un Reggaeton tarihi listesine bir numaradan oturan Daddy Yankee klasiği. Gasolina radyonuzdaydı. Perşembe akşamı saat 17 sesimi duyan herkese merhaba. Haftanın %60'ı geride kaldı. Cuma'ya sadece saatler var. Sıkışık trafikte gaza basmaya çalışmayanların frekansı Metro FM'desiniz. Eve dönüş yolculuğunun en keyiflisi. Dünya çevresinde müzikaliteyle yapılan hali. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la radyonuzda saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App'i indirin. Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Salı akşamı Con Calma'yla sakin kalmayı denedik. Bugünse gaza basıyoruz. Üstelik Daddy Yankee bu anonsun iki tarafında da var. Luis Fonsi ile 2017'de 16 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan, YouTube'da 8 milyar görüntülenmeyi geçen ilk video olan bu parçada. Bu kez Yavaş Ol diyen tarafa eşlik ediyor. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de.

0: Sito.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
4: Artısıyla Troy'da.
5: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

İbirex'e ve Faithless'ı bir araya getiren 1995 yılından Insomnia'nın melodisi üzerine kurulu Amerika dans lisesinde Faithless'a ilk bir numarasını getiren parça. Faithless'ın Insomnia'sının 2026'ya uyarlanan hali New Religion Metro FM'deydi. Yarın raflarda olacak Dirty Blonde albümünün ilk single'ı. Maxi Jazz'ın aramızdan fiziksel olarak ayrılması sesini unutmamıza kesinlikle neden olmayacak. Bu bir numarada onun da imzası var ama asıl olay Sister Bliss'in melodisi. Elektronik müziğin evrimi 3 durakta okunabilir. 1993 yılında Mr. Vain'in, 1996 yılında Insomnia'nın ve 2026 yılında az önce dinlediğiniz parçanın getirdiği hal. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de ilk durağa geri dönüyoruz. Tanya Evans vokaliyle 13 ülkede bir numaraya çıkan Almanya'dan Eurodance klasiği Metro FM'de Culture Beat ve Mr. Vain.

0: Kankam iş bankası.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Brown Üniversitesi'nde bir sergide tanışan ikilinin hikayesi radyonuzdaydı. Basketbol kariyeri hastalıkla sona eren, aylarca yatağa bağlıyken müzik prodüksiyonu öğrenen Tucker Halpern'la Portekizce okuyup Rio'ya yerleşen Sophie Hollywell'ın Brezilyalı şair Chacal'ın Relojo şiirini dans diline çevirip Grammy adaylığını taşıdıkları ilk single'ları. Sophie Tucker'dan Drinky radyonuzdaydı. Hayat planı çöktüğünde, ya da şöyle söyleyeyim, hayattaki ilk planınız çöktüğünde kaderiniz karşınıza çıkabilir. Tucker basketbol için sahaya geri dönmedi belki ama Grammy adaylığıyla uyandı. Portekizce bence cazın ana dili. İtiraz kabul ediyorum ama Bossa Nova'dan bu yana dava kapanmış sayılır arkadaşlar. Daha iyi bir iddiası olan varsa buyursun. Chacal'ın tekrarlı büyüsü o sözlerle hipnotize eder, uyutur. Ritim uyandırır. Rio'nun sokak şiirinden Dresden'in disco makinesine geçiyoruz. Tino Piontek'in Purple Disco Machine imzasıyla. Sheffield'ı Sophie and the Giants'ın eşlik ettiği, bir başka Sophie de buradaymış bu arada, İtalya'da 5 kez platin plak kazanan parça. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de

Popüler gündem, yapay zekanın yeni gelişmeleriyle ya da yeni tartışmalarıyla sürekli kendini yenilerken şu ara özellikle dikkatimi çeken şey yapay zekanın ürettiklerinden çok yapay zekayı üreten yani çalışma seti, o training seti oluşturan data ve bunun kime ait olduğu, oradaki çalıştırılan data ile ilgili telif ödenip ödenmediği. Bu akşamın yapay zeka coverında 2001 yılından Silver Side Up albümünden Nickelback'in 4 hafta Amerika'nın 1 numarasına kalan ve 2000'lerde Amerika radyolarında o son 10 yılın yani 2000'lerdeki 10 yılın en çok çalınan şarkısı unvanını alan How You Remind Me, The Hell yorumuyla bambaşka bir ruhla radyonuzdaydı. Herkesin alay ettiği bir grup. Ama cevabı rakamlarla ortada. Ne kadar alay ederseniz edin, Nickelback'in başarısını asla inkar edemezsiniz. Algoritma şarkıyı söyleyebilir ama bize neyi hatırlattığını seçemez. O iş hala bizde, merak etmeyin. Güzellikleri yaratan biz olmasak da onları gören ve değer veren yine biziz. Çünkü gördüğümüz yerdeki güzelliği yaratan bizim içimizdeki anlar. Aşık Veysel'in dediği gibi güzelliğini on par etmez şu bendeki aşk olmasa. How You Remind Me hatırlatır. Beautiful Things hatırlanmaya değer. Bakan Göz ikisinin de sahibi. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese merhaba. Metro FM'de. American Idol'dan kendi isteğiyle çekilip 2 yıl sonra 2024'ün dünyada en çok satan single'a imza atan. Sahnedeki ters taklasıyla tanınan Benson Boone'un İngiltere bir numarası. Beautiful Things.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

önce İngiltere'nin Noel bir numarası olup 9 hafta zirvede kalan bekar annelere adanmış Clean Bandit parçası Sean Paul ve Anne Marie'nin eşlik ettiği Rockabye radyomuzdaydı. Mindy iki kişiye söylenir. Biri uyuması gereken çocuğa, diğeri uyumaması gereken anneye. Çünkü anne o ninniyi söylerken kendisini ayakta tutmak için dikkatini çocuğuna odaklar. Ninni'nin gecesinden Yıldız'ın gecesine geçiyoruz. The Weeknd'in 2016'da Daft Punk'la bir araya geldiği, aynı yıl ikiliye ilk Amerika bir numarasını getiren ve Grammy'li albümlerine adını veren parça. Metro FM'de Starboy.

0: Daida'yı seslendirecek Shakira ve Burna Boy gibi isimler sahne alacak. Amili futbol takımı ilk maçına pazar sabahı çıkacak. Mücadele Kanada'da oynanacak. D grubunda millilerin Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmasını Venezuela'da hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni 80-71 yenen Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ile İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenilen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
1: Devam ediyoruz.
10: Put your hands up. Put your hands up. Get on the floor. Put your hands up.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: 4 yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda oynanacak. Maç saat 22'de. Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı

Yıl 2000, Alman prodüksiyon ekibinin Craig Smart vokalli yaz klasiği. 2003 remix ile Belçika ve Hollanda'dan bir numaraya çıkan The Underdog Project parçası. Summer Jam radyonuzdaydı. Yaz geliyor, hatta geldi bile. Tatile servet harcamaya niyetli değilseniz deneyime odaklanın. Deneyime yatırım yapın. Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz unutulur. Satın alınamayan anlar. İşte size onlar kalır. Money talks, yani para konuşur derler. Doğru, ama en güzel anılar hep parasız olarak aktarılanlardır. Around the World'de Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları 1990 yılında bizimle İngiliz prodüktör Steve Vincent'in Melody Washington vokaliyle İngiltere'nin 2 numarasına kadar çıkardığı House Classic, Adventures of Stevie B'den Dirty Cash radyonuzda. Money Talks.

Snoop Dogg'un eşlik ettiği versiyonuyla 2006 yılında Amerika'nın 3 numarasına kadar çıkan parça Buttons Metro FM'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'ları Ben Arkım'la Eve Dönüş Yolculuğunda. Biz buna Around the World diyoruz. Ve yıl 2016, Justin Bieber'ın vokallerini DJ'lere emanet ettiği yıllardan biri. Önce Major Lazer, sonra Fransız DJ Snake. Kendi adına single çıkarmadan liselerde yaşamayı o yıllarda öğrendi diyebiliriz. DJ Snake'in ilk albümü Encore'dan. 9 ülkede bir numaraya çıkıp YouTube'un milyar görüntülenme kulübüne giren parçası. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Let Me Love You.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Corona'nın 1993 tarihli The Rhythm of the Night'ının içinden Bad Boys for Life filmine açılış yapan parça. Ritmo radyonuzdaydı. Müzik ya da genel olarak pop diyelim. Dünyanın en karlı geri dönüşüm tesisi olabilir. 1993'ün ritmi 2019'da yeniden karşımıza çıktı. 1987 yılının İngiliz'i 2015'te yeniden piyasada, hem de İngiliz olmayan biri tarafından yapılan yepyeni versiyonuyla. Ritmo kumaşı aldı, şimdi duyacağınız parçaysa elbiseyi. Herkes bir yere yabancı. Mesele yabancılığını şarkıya çevirebilmek, hatta bunu dünyanın en iyi bilinen melodilerinden biri yapmak. Devri alemin özeti de bu zaten. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. 15 yaşında Pharrell'in dikkatini çeken Miami'li Chris Cabin, Sting'in 1987 klasiğine Willie William'la yorumu. Radyonuzda Englishman'in

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

Kosovalı DJ Regard'in 2019 yılında Jay Sean'ın 2008 parçasını House diline çevirip TikTok'un ilk büyük liste fenomenlerinden birine dönüştürdüğü İngiltere 2 numarası Riot Radyo'nuzdaydı. Cuma akşamı özgürleştiğinize inanıyorsanız asıl sorgulanacak şey takvim değil, iş seçimimiz olmalı. Perşembe akşamı TGIF çalmak da kehanet değil açıkçası hazırlık. Yani prova bugün, sahne yarın. Teenage Dream'den 5. Amerika 1 numarasını alarak Michael Jackson'ın Bad rekorunu eşitleyen tek kadın Katy Perry'nin Cuma Marşı. Metro FM'de Last Friday Night.

Reklamlar. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Eğitimsiz kalmayı kabul ettiğiniz yerler sizi bazen çok daha öteye götürür. Kesha burada adını vermedi ama kariyerini aldı. Flo Rida'nın Dead or Alive parçası You Spin Me Round nakaratıyla 6 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan Kesha'nın kredisiz eşlik ettiği parçası. Right Round radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de Perşembe akşamı eve dönüşü yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Ve sesimi duyan herkese bu akşam itibariyle iyi akşamlar. Ben Arkın. Yarın saat 17'de Around the World Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesi ve dinlediğiniz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle yeni bir dünya turunda yayında. Siz ya da kocanız nerede olacaksınız bilmiyorum ama yarın hala kocam nerede diye soruyorsanız bu iş ya kayıp ilanına ya da boşanma davasına gidebilir ama dikkat. Tek gecede 6 Brit ödülüyle tüm zamanların rekorunu kıran Ray'den İngiltere 1 numarası. Metro FM'de Where's My Husband?

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: EDM'ye bırak.
1: Reklamlar.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: don't mind.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: ABD'de İran arasındaki gerilim yine piyasaları etkiledi. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: 4 yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda oynanacak. Maç saat 22'de. Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dayday'ı seslendirecek Shakira ve Burna Boy gibi isimler sahne alacak. A milli futbol takımı ilk maçına pazar sabahı çıkacak. Mücadele Kanada'da oynanacak. D grubunda millilerin Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmasını Venezuela'da hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni 80-71 yenen Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak

0: gidiş geliş şeklinde verilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Etimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz. Metro FM. Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sofia, füze izliyor.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rocket Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.